10.000 manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.

Zaman Goronson. Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Metlerle bizden elde edin. En esası bu Mart Gold üzvülü kartıyla bütün mahsulları toptan satış kıymetine alma imkanı sizi gözleyir. Dikkat! İllik hakkı 100 manat olan Gold kartı açılıştan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yakınlaşarak tam ödenişsiz elde edebilirsiniz. Serfeli alışveriş için sizi gözleyirik. Ünvan 8. Mikrorayon Şövket Məmmədova küçəsi 19. Bu Mart Gross. Serfeli alışverişin dəqiq ünvanı.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Dikkat dikkat! Kosmos'ta haber var.
3: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loterya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loterya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
4: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namına gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş üstelik interior design hediye etraflı məlumat için ulduz 1122 premiumresidence.az
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: tehlikesiz şekilde gönderin.
1: Dikkat dikkat! Kosmos'ta haber var.
2: Yepyeni poz kazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşklere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan. Kalk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Kalk Kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Ətraflı 138. Kalk Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Kalk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.